Kardeş sakla yallar, Ali kardeş gitmeye, gitmeye yamayandır.

0: 사양도 야마타미 세 야마타미 세 bugün kuruldu matemün çelbi belada yavsin kurban olum o ellere o zilfikara yavsin sen sen sen
1: la la la la la la la Dağıstan'ın dağı var balam la la la la la la la la la Yola çıkma yağı var bala la la la la la la Derem gel mene değme feley balam la la balam la la la Üremde kardeş dağı var balam la la la la la Yağış yağıp dağlara bala la la la la la la Şey koyup dağlara bala la la la la la Bala gözetlerim gelmesin balam la la la la Salaram uç dağlara nobar balam la la aziz balam la la la la la Dağlara bine gelem bala la la Cederem cene gelem balam la la la la Bala bir de yüzümü görsem bala İmanatine gelem balam la la la la la Otunu almasın balam la la la Çakmağın ku almasın balam la la la la Bala seni vuran otunun balam la la la Ellerin o almasın balam la la balam la la la la Ben aşkım oyan gül balam la la ya Oyan bilbil oyan gül balam la la la la la la la Bala ne tez açtın ne tez soldun bala la la la la la la Beni başta koyan gül bala la la la la la la Bala mən belə ağlamazdım bala la la la la Gülərdim ağlamazdım balam la la balam la la la Bala bilirdim bafın yoxdur ay bala la la la Deyirəm bala bilirdim bafın yoxdur balam la la Çəkərdim sərfə səni quzu balam la la No var balam la la şirin balam la la la
2: Oh, yaydan bir düşer abalam. Senin o kaşak gözlerin ay kız, senin o hanım canın abalam, o yerişti canın abalam.
3: Gel.
2: Az olsun hürürlerin ay lay lay. O kaşak yerişin abalam. Abala yadıma bir düşer abalam. Ay vay balam, vay balam, vay. Oy oy oy ağır dumanını gelir şehlala Orada yanı balalı şehle blaylay balalay Geden dayattı gidi balaylay alay Gelen de kanlı maşın gelir alaylay alay Taş dere daya daya, çınırlara daya daya gelirler. Altı balalı gelirler. Çok yaralı gelirler. Demeye dili olmayan, gözünü hiç kes göreyim. Yani, tarpa durma şimdi gelirler. Taş dere daya daya gelirler. Şehirler. Ah sakım Karabağ'ı, ah balamı.
4: Restons dans les environs de ce pays qu'est l'Azerbaïdjan, en Géorgie notamment, où les plaintes et lamentations font partie de la vie sociale, comme dans toutes les communautés humaines. Et ici, elles se manifestent parfois par des chants que le chœur Roustavi va nous interpréter. Ensuite arrivent les field recordings, captés directement lors d'un rituel funéraire qui se divise en lamentations féminin et masculin. Et entre les deux, une autre lamentation d'un cœur d'homme. Écoutons.